wasn't my song tonight for Cupid. Look up, up in it.

0: Taşı.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Forever Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Rock a Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.

0: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9. ETS ile Yeni Saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, ritmi.

0: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun. Yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: Limitsiz Metro.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM hesabınıza

0: şarkı. Bu şarkı Metro FM'in Türkiye'ye bir armağanı.
1: Limitsiz hit müzik. Metro
2: FM. Rocket and Cheetah Pod, a Doji Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: fiyatlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz Net Müzik.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da. Opet'te bulacaksın.
1: Reklamlar. Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?

İstanbul hazır mısın? Elektronik müzik senfoniyle buluşuyor. Dünyayı kasıp kavuran Sintoni 10 Ekim'de Volkswagen Arena'da. Yıllarca festivallerde, kulüplerde ve hayatınızın en unutulmaz anlarında size eşlik eden elektronik müzik hitleri bu kez Piya Senfoni Orkestrası'nın güçlü yorumu, DJ setleri, canlı vokaller ve özel olarak hazırlanan görsel prodüksiyonlarla bambaşka bir boyuta taşınacak. Ayrıca Sintoni'nin muhteşem senfonik elektronik hitleri öncesinde gerçekleşecek olan Metro FM DJ performansıyla geceye hazırlanın. Biletler hızla tükeniyor. Yerini şimdi al. Medya sponsoru Karnaval.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 13. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Radyo Gucci'da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro.

reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de. Metro FM.

0: en sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Ümitsiz hit müzik.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Reklamlar. Limitsiz hit müzik. Metro.

0: Kral App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun. Yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 15. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: hayalin peşinde. Bir şövalyenin izinde. Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay'ın başrollerini paylaştığı Don Quixote 2. sezonunda. 80 kişilik dev kadrosu ve etkileyici prodüksiyonuyla sizi etkileyici bir sahne deneyimine davet eden Don Quixote yeni sezonunda şehrine geliyor. 17 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. 22 Eylül Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 24 Eylül Antalya Açık Hava. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: 1500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bırakma. Yeşilay.
2: Reklamlar.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 16. ETS ile yeni saat başlıyor.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM, non-stop Metro.
6: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
7: Karnaval'da Metro FM burası, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Metro FM Top 40'ta geri sayıma başlıyoruz. Ben Cengiz. Hepinize merhabalar. Güzel hafta sonları. 34. haftasındayız 2026 yılının ve listemizde iki yeni şarkı duyacağız. İlerleyen dakikalarda iki şarkı listeyi terk edici demek oluyor bu. Ömer Dif, Medusa ve The Silent Partner I'm Learning Metro FM Top 40 listesine veda eden iki şarkı. 40 numaradan geri sayım yolculuğumuz başlıyor. Bir numaraya doğru uzun bir yol bizleri bekliyor. 26. haftasında

Türk listesinde 40 numarada Matthew Beatfunk'tan Let It Drop'la geri sayıma başladık. 39 numaradayız Lady Gaga ve Doechii 14. haftada çıkış kapısına bir adım daha yaklaştı. Runway.

Metro FM Top 40 listesinde 38 numaradayız. Henüz daha yolun başı buralar. Ama her şarkı çok güzel, her şarkı çok sevdiklerinizden biri. Sicko Toy featuring Minelli geliyor 38 numarada. Yesterday. 38.

Mamı geride bıraktık. 35 numaradayız. Bizimle keşfettiğiniz eğlenceli şarkılardan bir tanesi listenin sonuna biraz daha yaklaşmış. 21 haftada bizimle birlikte Gordo, Loco Loco. 35 numara.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde geldik 34 numaraya. Bu haftanın yeni girişlerinden biri geliyor. Peggy Goo yanında Ira Star'la birlikte yeni single'ıyla dünyanın pek çok listesinde olduğu gibi Metro FM'de de boy göstermeye başlıyor. Bu haftanın itibaren 34 numarada Woman.
0: 34 numara.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Hep tatil
1: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz Metro FM.
4: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
5: Karnaval'da Metro FM burası, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta Cengiz radyonuzda 32 numaradan geri sayım. Enforce'la devam ediyor. Fallen Angel.
6: 32 numara.

33 numara Byron Maskell, Fire in the Sand. 32 numara Enforce, Fallen Angel. 31 numara Melizos, My Life is a Disco. 30 numarada 23. haftasını tamamlayan Trap Mafia House'un bu güzel şarkısı var. Mafia Style. 30 numara.

Metro FM Top 40 listesinin zirve yolculuğumuz devam ediyor. 30 numarada Mafia Style'ı geride bıraktık. Bir basamak daha yükseldik. 29 numarada geçtiğimiz hafta listemize merhaba diyen Alliance Interlude'un harika şarkısı var. İkinci haftasında 34 numaradan 29 numaraya adeta zıpladı. Brand New. 29.

Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40. Karnaval'da Metro FM burası, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi.

girişi ve en yüksek girişi 28 numarada Jeremy Jowne dedik. Geldik 27 numaraya. 5. haftasında Lucas Cati burada. Tivedo. 27 numara. Tivedo.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde geldik. 25 numaraya 18. haftasını tamamladı. Dominic Fike geliyor radyonuza. Baby

0: reklamlar. Metro
1: FM. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40. Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta Cengiz radyonuzda. 22 numarada geçtiğimiz haftanın 30 numarası. İkinci haftasında 8 basamak birden yükselen Element, Eleven Five ve Sophia Reis birlikte geliyorlar. Final Minutes. 20.

0: 22 numara Element Love Room 5, Sophia Reis, Final Minutes. Bir numara BB Rexha featuring Faithless, New Religion.
1: 2000 en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
0: Ve bu hafta listemizde 20 numarada 8. haftasını tamamlayan Shakira şarkısı var. Burnham ile birlikte Dünya Kupası şarkıları arasında efsaneler arasına girdi. Die Die.

0: radyoviva.com'da.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.
3: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
4: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım yapıyoruz. Ben Cengiz, 18 numarada. 13. haftasını tamamlayan en çılgın şarkılarımızdan biri. Dropa Poy ve Hans Kazan'la geri sayım devam ediyor.
3: 18 numara. Frankie bir.

40 lisesine geldik 17 numaraya hızlı bir çıkışla ilk 20'ye adımını attı bile ikinci haftasında 24 numaradan 14 numaraya yükseldi. H burada R&B Ring My Bell 17.

Lisesi'nde 16 numarada, geçtiğimiz haftanın 13 numarası var. Kulaklara çok tanıdık bir melodi 10. haftasını tamamladı. Bir Metro FM keşfi, Ben Hims ve I Came A Kema. 16.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde 14 numaradayız. Yükselişteki şarkılarımızdan bir tanesi 22 numaradan 14 numaraya. Adeta zıpladı 3. haftasında Tempest geliyor. Self-Aware.
0: 14 numara.

Metro FM Top 40 listesinde zirve yolculuğumuz devam ediyor. Adım adım ilerliyoruz ilk ona doğru 13 numarada. Geçtiğimiz haftanın 19 numarası var. Henüz daha yeni 4. haftasında Fat Papi burada. Freaked Out 13 numara.

0: De geri sayıma devam ediyoruz. 12 numaraya geldik. 15. haftasını tamamlayan Macchiato Gucci ile 12 numarada.
1: 12 numara. Prada, Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: Reklamlar.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik.
3: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
4: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayıma devam ediyoruz. Ben Cengiz. 11 numarada geçtiğimiz haftanın 7 numarası var. The Second

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Bu hafta listemizde 10 numarada geçtiğimiz haftanın 16 numarası var. Bağsa zirveye doğru gidiyor. Magnetic
0: 10 numara.

Metro FM Top Türk listesinde 8 numarada geçtiğimiz haftanın 6 numarası ve zirve görmüş şarkılarımızdan biri var. 19. haftasında Tame Impala vokalde Jenny'ye eşlik ediyor. Drake Kula. 8 numara.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40'ta geri sayıma devam ediyoruz. 7 numaradayız. Zirve görmüş Metro FM şarkılarına.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde 5 numarada hızlı yükselişiyle Email Angel radyonuzda 3. haftasında ilk 5'e adımını attı bile. Bad Times.
0: 5.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar. Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
2: FM. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
3: Karnavalda Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayıma devam ediyoruz. İlk 3'teyiz. 3 numarada Skater geçtiğimiz haftaki yerini koruyor. 9. haftasında Dance 3 numara.
2: 3 numara.

0: talk to you. Beş numara skater, dance. İki numara Uja featuring Ultranate, moving to the sun.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
0: Ve nihayet bir numarada geçtiğimiz haftanın iki numarası var. Altıncı haftasında zirveyi yakaladı. Kit Sharing, Good Garung Metro FM Top 40 listesinde bu hafta bir numara.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: yudum da budur diyeceksin.
1: Reklamlar.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 19. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: Bankası ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Reklamlar.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 20. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun. Yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.
3: Say low.

Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Gracias. Metro FM.
1: Maluma, baby.
2: Ay, la cama. Ay,
1: bebecita, ¿qué pasó?

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM'te.